0: Unsere Wälder brennen. Unsere Dörfer, unsere Städte stürzen ein.
1: Koşun çocuklar, dökülün sokaklara. Durdurun ormanlarımızı yakan savaşı. Bakın çocuklar, bakın. Oyun alanlarımızda, caddelerimizde bırakmadılar ağaç. Bugün yaşam ağacın dalları, yaprakları sizlersiniz çocuklar, sizler. Bakın çevrenize, bakın çocuklar. Kirletildi sularımız. Aç, ilaçsız, işsiz insanlar. Dünyanın dört bir yanında süren savaş, kardeş öldürüyor kardeşi.
0: Lauft, Kinder, lauft. Haltet den Krieg auf, der unsere Wälder zerstört. Schaut, Kinder, schaut. Auf euren Spielplätzen, auf unseren Straßen ließen sie keinen Baum zurück. Heute seid ihr die Zweige des Lebensbaumes. Seine Blätter seid ihr, Kinder. Schaut euch um, Kinder. Verschmutzt wurden unsere Gewässer. Hunger, kein Zugang zur Medizin. Arbeitslose Menschen. Ein andauernder Krieg in allen vier Himmelsrichtungen der Erde. Geschwister töten Geschwister.
1: Koşun çocuklar, dökülün caddelere, durdurun bu çatışmaları, kurtarın annenizi, babanızı, kurtarın kardeşlerinizi tutsaklıktan. Bakın çevrenize, hani nerede özgürlük, nerede ağaç ve nerede bir orman gibi kardeşçe yaşam. Tehlikede dünyamız. Koşun çocuklar, dökülün caddelere, el ele kenetlenin çocuklar, el ele. Örnek olun siz büyüklere, bu dünya sizin. Barış özlemini,